Akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon, akşam ego bon.